0: sultan gibi uçlayıp.
1: Radyo Şoma, ritme kal, o yaşama. Radyo Şoma.